0: Tommy, aynısı. Evet. Bir gün sen Tommy çoğunu ben efendim bir yakalım.
1: Evet. Kısa onu çirkin bir şey kapat.